0: Yok saler tarım ki sabah.
1: Ay ay.
0: Mis mi agar fi ak sun jëm. Dafa di yalla kenn mënu ci ko.